Fulam, man xey genné sax bu am solo yalla fang musiba bobu ba yefsi wol dafa am benn way bu nga xam ne dafa xëy yaramam mel ni dafa fasu sawarul dara.